Sen bu sokağın kalp olan yaratıysa nazım da kopar. Nari de tutuk olsun. Tabi sen ben ayı okuma. Kadi patrosu zazı. Kadi natay. Sen bu ki. Sen bu ki. Dinlerim bu zahit.

koyun. Zaten 6 saatlik sanitten biri. Bana iyi gitarlı, kimur murun uzun kanadi, dayı koyun. Bortazan haruye diye ki an bas ruku yani, murun ruku muke andani kusuru panikosa. İli samahati sadasya hulu, bütü murke aktis parçaya tabizana. Maha panu hınca, afro samasya vanda pani, avruye panika vatsan, sahane sakinna.